0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: Reklam.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Onuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530-886-2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
4: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 240.
1: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekin Cebesi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekin Cebesi Çiftliği. Adres Balışeyh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeyh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546-475-8909. Faruk Pekince GSM 0538-030-7891. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yenidoğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale.
5: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
6: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
5: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
6: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
5: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
6: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci sitesinde.
2: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetimin görevi devralmasına karar verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince karar verildi. İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adli tıpa getirilen 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 9 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Yani bunu kullanan kimse, bu suça bulaşan kimse bunları yakalayıp adalete teslim etmek bizim kolluk olarak İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi dedi. Dışişleri Bakanlığı küresel somut filosunda bulunan 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgal Esnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgal Esnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Reklam.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
4: Bu bayram
0: hocam, kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe illallah. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
1: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
1: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
0: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayat Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
5: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
6: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
5: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
6: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
5: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
6: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
5: Adres: Sanayi Mahallesi, 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
6: Hakan Onuş 0530 886 2841.
5: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
7: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres: Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537 450 86 15. Mustafa Aktuğ.
8: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi, 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.
9: Ben nasıl, 1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Reklam. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız, konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546-475-8909. Faruk Pekince GSM 0538-030-7891. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 efendim.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe illallah. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
1: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
2: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
1: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
2: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
1: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
2: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
1: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
2: Hakan Onuş 0530 886 2841.
1: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
3: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.

Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Tüm gün 71 dinliyorum. 71'in süper DJ'lerine.
1: Radyolarımızın sesi biraz açıktır.
0: Kırıkkale'yi 71'siz düşünemiyorum.
2: Alo, ben Tuğba ve 71 FM dinleyenleri, 71 FM'i seven herkese armağan etmek istiyorum.
3: İçtenler, candanlar. Yani tek kelimeyle mükemmel ki.
4: Yeni mahalleden arıyorum.
2: Karşıyaka, Kırıkkale'ye yeni geldim. Biraz
3: Yuva Mahallesi. Şu an Zafer Caddesi'nden arıyorum.
2: Geçen ya.
5: Halloz Mahallesi.
3: Gündoğdu Mahallesi'nden.

0: Merhabalar.
1: Bizden de size sevgiler, saygılar.
0: Tüm gün 71 dinliyorum.
1: 71'in kit tarzıydı.
2: Radyolarımızın sesi biraz açıktır.
0: Kırıkkale'yi 71'siz düşünemiyorum.
3: Alo, ben Tuğba. Ve 71 FM dinleyenleri, 71 FM'i seven herkese armağan etmek istiyorum.
4: İçten mert, candan mert. Yani tek kelimeyle mükemmel ki.
5: Yeni mahalleden arıyorum.
3: Karşıyaka. Kırıkkale'ye yeni geldim. Biraz
6: Yuva Mahallesi. Şu an Zafer Caddesi'nden arıyorum.
7: Beykan ya.
8: Halloz Mahallesi.
7: Gün doğdu mahallesinden.

Efendim herkese tekrardan merhabalar, sevgiler, selamlar, hayırlı cumalar olsun efendim. Cumamız mübarek olsun. Haftanın son muhabbetine hoş geldiniz.

Evet, 22 Mayıs 2026 Cuma günündeyiz efendim. Program Muhabbet başladı. Saat 15'e kadar yayındayız. Birbirinden güzel şarkılara hayat vereceksiniz. Sizler tabii ki vereceksiniz.

haftanın son muhabbet konusunda birazdan aktaracağım. Saat 15'e kadar yayındayız sayın dinleyen. Evet, saat 15'e kadar yayındayız. Hadi bakalım. Küçükken sizi kandırdıkları en komik şey neydi efendim? Küçükken sizi kandırdıkları en komik şey neydi? Bunu konuşuyoruz. Hadi bakalım. Radyo71.com.tr 0545-840-48-87 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo.

Evet, küçükken sizi kandırdıkları en komik şey neydi efendim? Bunu konuşuyoruz programda. Gönder bakalım mesajını. Radyo71.com.tr 0545 840 48 87 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo.

Tekrar ediyorum, küçükken sizi kandırdıkları en komik şey neydi? Bunu konuşuyoruz hanımlar beyler. Gönder mesajını, tarzımız yok. Hangi şarkı istiyorsan o şarkıyla buluşturacağım. Seni ve sevdiklerine, ki şarkılara hayat verecek olan sizlersiniz, unutmayın. Şu anda beni dinleyen herkese selam olsun.

Evet, bir de efendim malum biliyorsunuz ki dün Kırıkkale'de bir sel felaketi yaşandı. Dün yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz efendim radyo etmiş bir ailesi olarak. Evet, bir anda bastıran yağışla birlikte yaşanan su baskınları, korku ve panik hepimizin gerçekten yüreğini derinden etkiledi. Rabbim daha beterinden korusun inşallah. Zor zamanlarda birlik olmayı bilen bu güzel şehir bugün de yaralarını hep birlikte saracaktır diye düşünüyorum. Evleri, işyerleri zarar gören, mağduriyet yaşayan tüm hemşehrilerimize sabır ve güç diliyoruz. Sahada görev yapan tüm ekiplerden de Allah razı olsun. Gece gündüz demeden yine büyük emek verdiler. İnşallah en kısa sürede hayat yeniden normale dönecektir. Kırıkkale'mize tekrardan çok büyük geçmiş olsun efendim. Ben de çok yakınım, kuzenim de bu afetten zarar görenlerden bir tanesiyle, ailesiyle birlikte. Allah yardımcıları olsun hepsinin. Evet, hadi bakalım kaldığımız yerden devam. Küçükken sizi kandırdıkları en komik şey neydi efendim? Bunu konuşuyoruz. Radyo71.com.tr 0545 840 48 87 WhatsApp ve Instagram'a 71 Radyo. Gönder bakalım mesajını.

Evet, bayağı toplandık, bayağı mesaj var şu anda. Hadi bakalım, haftanın son muhabbeti. Bugün tatil de giriyordu ama kat şeyler için. Olur olur. Olur öyle şeyler. Hadi bakalım, kaldığımız yerden devam. Küçükken sizi kandırdıkları en komik şey neydi? Murat hoş geldin. Murat'la başlayalım. Hayırlı cumalar. Teşekkür ediyorum Murat'cığım. Tekrardan hoş geldin. Sefalar getirdin. Karpuz çekirdeği yutarsan karnında karpuz ağacı çıkacak efsanesiyle büyüdüm ben demiş. Evet. Birçok nesil böyle büyüdü. Ben bilerek yiyordum ama. Hala da yiyorum. Bir gün yanlışlıkla 3 tane yuttum diye bütün yaz balkonda oturup güneşe doğru ağzımı açarak bekledim. Fotosentez yapıp erken büyüyeyim de karnımı patlatmasın diye. Annemler Hakan'lar az gülmemişti. Selin hoş geldin, Selin'e selam olsun. Hayırlı cumalar Serkan abi, teşekkür ederim abicim, sağ olasın, var olasın. Ben de küçükken ablam bana eğer dondurmayı yalayarak değil de ısırarak yersen bademciklerin donar ve ömür boyu sadece çorba içersin demişti. Yıllarca dondurmayı eritip kaşıkla içtim. İşin kötüsü geçen yıl dondurma yerken refleks olarak hala korktuğumu fark ettim. Ablalar gerçekten tam bir baş belası demişti.

kadar şey yapacağım. Önce kendim okuyacağım. Allah Allah. Şimdi ben bunu okuyayım mı okumayayım mı? Buyur. Şurayı iyiymiş, şurayı okuyayım. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkür ederim.

Elif, sen yayını dinlemiyor musun? Oynaması yayınlıyoruz zaten geldiğimizden bu yana. Ah! Dur, bir daha geldim mesaj. Bir daha mırıldanayım. Yakında mırıldana mırıldana miyavlamayı da öğreneceğim. Evet, konu ne? Konu ne? Küçükken sizi kandırdıkları en komik şey nedir diye sordum. Bunu konuşuyoruz. Evet sevgili takipçilerim. Cuma'nın hayrı, bereketi üzerinize olsun. Haftanın son muhabbetinde yayınıma 100 tane mesaj atana, çok tanıdığım, bildiğim bir butikçiden %50 indirim şansı veriyorum.

Lakabınız kedi mi? Marır diyorsun yani. Harbiden. Doğru. Doğru. Evet, ben de artık bir miyavım. Caner! Ben neden bağırıyorsam. Nasılsın Serkan? İyiyim Caner, sen nasılsın? Babam akşamları kumandanın kırmızı ışığını gösterip, eskiden kumandalarda ışık vardı değil mi ya? Hala var mı? Bak bu polis kamerası, eğer hemen uyumazsan polise sinyal gidiyor, gelip seni tutukluyorlar derdi. Ne zaman polis arabası görsem kumandayı eline, kumandayı elime almadım vallahi diye arkama saklanırım demiş. Çocukluk travmam. Sende de nasıl bir baba varmış? Küçücük kırmızı ışık polise mi? Ya dedem. Dedeme gidemiyor. Bak bak bak. Yine hatırladım bak. Gidelim diyorum, gidemiyoruz bir türlü. Allah artık ev almayacak dedem beni. Senden ötürü. Ondan ötürü. Merve hoş geldin.

Ankara'ya bir selam yollar mısın Serkan abi? Evet, Ankara'ya selam yolluyoruz Merve'ye. Annem yalan söylersen dilin siyah olur derdi Serkan abi. Bir gün arkadaşımın bilyesini kaybettim. Annem sen mi aldın diye sorunca korkudan hayır dedim ama dilimi görmesin diye sonraki iki gün boyunca ailemle sadece kafamı sallayarak anlaştım. Konuşursam dilimdeki siyah leke ortaya çıkacak sanıyordum. Yani. Orçun, dede önemli. Hülya hoş geldin. Hülya. Nereden başladın Hülya? Kaç tane aynı mesajdan attın Hülya? Oh. Hayırlı cumalar abicim. İyiyim abicim. Neşet Ertaş yolcu. Peki. Herkese gelsin. Bu mesaj aynı mesaj. Bu mesaj aynı mesaj. Heh. Küçükken seni çok kandırırlardı. Bak sen. Sana şeker mi alacağım diyorlardı. Hey! Hey! Hey! Esra hoş geldin. Hoş geldin, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Teşekkür ediyorum. Bugün ben de Sezen Aksu'dan ben mış gibi yapmam isteyebilir miyim rica etsem uyarsa? Bakayım uyarsa. Sen işten mi ayrıldın kız? Önceden haftada bir atıyordun mesajı. İşe girdim diye. Yoksa rütbe atladın da artık rahatın mı diyorsun? Yani? Hadi bakalım gönder mesajını. Burası 71 Serkan yayında. Kırıkkale. Yapıştır.

Evet, küçükken sayın dinleyen, radyolarını yeni açanlara selam olsun. Küçükken sizi kandırdıkları en komik şey neydi? Bayram telaşı nasıl gidiyor bu arada? Çalışanlara, bir esnafa bir seslenelim. İşler nasıl? Havalar biraz kapalı gidiyor ama bilmiyorum. İnşallah iyidir. İnşallah bereketli geçer. Tüm esnaflarımıza selam olsun. Radyo71.com.tr 0545-840-4848 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dayız. Buradan esnaflara da selam verelim. Dün de söyledim ama şu an reklamlarda da, tanıtımlarda da daha doğrusu giriyor. Sayın dinleyen. Bayram tebriklerinizi radyomuzda yayınlatabilirsiniz. Arefe günü başlayacak, bayram sonuna kadar tüm saat başı girecek efendim, bilginiz olsun. Mağazanızı, işletmenizi, markanızın bayram mesajı için bizlere ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Şu anda seyir halinde olanlara sevgi ve selam olsun. Kazasız belasız yolculuklarınız olsun inşallah.

Burak'cığım hoş geldin. Burak abi selam olsun. Serkan kardeşim merhabalar. Teşekkür ediyorum. Varlığın daim olsun. Nasılsın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bizim ev bahçeliydi demiş Burak. Abim beni tavukların kulakları arkasındadır. Eğer fısıldayarak konuşursan seni duyarlar ama bağırırsan sağır olurlar diye kandırmıştı. Ne zaman bahçede tavuk görsem yanına gidip eğilir, yeminiz çok güzelmiş diye fısıldardım. Arkadaşlarım bana neden tavuklarla sırdaş oldun diye bakıyorlardı demiş.

Gönder bakalım mesajını. Küçükken seni kandırdıkları en komik şey neydi? Gamze hoş geldin, Gamze'ye bir selam verelim. Nasılsın Gamze? Serkan abi, abim küçükken beni ıslak saçla dışarı çıkarsam felç olursun diye korkutmuşlardı. Hala saçım nemliyken tedirgin oluyorum demiş. Sen yine de ıslak saçla çıkma ya. Çıkmayın ya.

0: Ahmet'cim hoş geldin.
1: Merhaba Serkan, merhaba.
0: Şu an trafikte seni dinliyoruz. Araç sürerken bana yazmayın lütfen. Onu da uyarayım da, hani sen yazıyorsun yazmıyorsun demiyorum ama araç sürerken bana yazmayın sakın. Ben küçükken dondurma arabasının müziği çalıyorsa müzik, ben hatırlamıyorum öyle bir şey ya. Allah Allah, var mıydı ya? Dondurma arabasını, yani filmlerde izlemiştim de 40 ben görmedim öyle bir şey. Müziği çalıyorsa dondurma bitmiş demek sanıyordum. Mahallede herkes koşarken ben üzülüp eve gidiyordum demiş. Allah Allah. Ben niye hatırlamıyorum böyle bir şeyi? Tevellütü benden önce muhtemelen. Zeynep hoş geldin. Zeynep'e selam verelim. Abim abim canım abim, seni çok seviyoruz, ailecek dinliyoruz demiş. Teşekkür ederim abicim, sağ olasın, ben de sizi çok seviyorum. Beni çok sakız çiğnersen miden yapışır diye kandırmışlardı, hiç unutmuyorum. Bir dönem sakızı ilaç gibi dikkatli çiğniyordum demiş.

0: Burası 71 Serkan Yayında, haftanın son muhabbetindeyiz. Bende tatil yok. Pazartesi yine yayındayız Allah'ın izniyle. Benim tatilim...
1: Benim tatilim yok.
0: Vah. Bu sefer bana vah.

Serkan kardeşim selamun aleyküm ve aleyna aleyküm selam. Hamza Bey. Siz bilmezsiniz. Neyi? Benim babam televizyon kumandasını bana vermezdi. Çok basarsan kanal bozulur derdi. Ben yıllarca TRT'den korkarak yaşadım demiş.

Sevgili Nurguni, hoş geldin. Sevgili Nurguni demiş ki anneannem tırnağını yersen içinden kurt çıkıp o da seni yer demişti. Ben de bir dönem tırnaklarımı yiyordum. O zamandan beri tırnaklarımı yemiyorum ama uzun bir süre karnımda bir kurt yaşadığını ve onu sevmediği şeyler yersem çıkıp beni yiyeceğini düşündüm demiş. Seninki daha iyiymiş. Bana da öyle bir şey söylemişlerdi. Şey gibi ya, neydi o çizgi film karakteri? Kırmızı başlıklı kız mıydı? Evet, evet. Ben de öyle bir şey hatırlıyorum. Öyle bir travma hatırlıyorum. Yani biri bana elma verdiği zaman korkardım ya. Bir reklama gideceğim birazdan, bir iki dakika arkadaşlar. Radyo 71.com.tr 0545-840-4887 WhatsApp, Instagram'da 71 Radyo'dayız. Küçükken sizi kandırdıkları en komik şey neydi? Bunu konuşuyoruz. Merve'nin cevabı da... Annesi küçükken hep kahve içersen boyun uzaması durur, kısa kalırsın demişti. Ve şu an kısa kaldım. Anneme her defasında hesap soruyorum demiş.

Neden çıkmıyor? Hülya'nın istediği neden çıkmıyor? Hülya çok değişik şeyler yaşıyor. Hülya'ya bir bakıyorsun 10 numara bir parça istiyor. Bir bakıyorsun 1 dakika sonra ruh hali tamamen değişiyor. Farklı bir şey istiyor.

buldum gibi sanki. Kaç? Uzun sayı inanmam bak. 7 dakika mı? O biraz beklesin Hülya. Kısa bir aramız var. Şarkıdan sonra devam edeceğiz. Ayrılmayın.

Çok kısa, hemen geleceğim. Kahvelerinizi, çaylarınızı tazeleyin. Bir bakın sağa sola, camdan bakın, sağa sola bakın. Ya da sıkıldıysanız, sizi seviyorum, Allah'a emanet olun. Ya da oyun havasını enlemeyelim da Esra'nın isteğini yapalım. Sonra küser müser. Ayda yılda bir mesaj atıyor zaten. Ne istemişti bu? Mış gibi yaparım mı? Evet, radyo71.com.tr 0545-840-4887 WhatsApp, Instagram 71 Radyo.

Nerede eski şarkılar ya? Evet, dediğim gibi efendim çok kısa bir aram var şarkıdan sonra. Devamında burada olacağım. Ayrılmayın, olur mu? Yani sadece rica ediyorum.

0: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
5: Allah.
1: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor. Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı

0: 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
1: La ilahe illallah.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337.
3: Serkan'la aşk muhabbet bambaşka.
4: Serkan'la aşk muhabbet devam ediyor.

Evet, hadi bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın dinleyen. Haftanın son muhabbeti 14.30 saatler. Küçükken sizi kandırdıkları en komik şey neydi efendim? Bunu konuşuyoruz yayında. Gönder bakalım mesajını. Tolga ile devam edelim. Tolga merhaba, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Dedem bana çok televizyon izlersen gözlerin kare olur demişti. Kare mi? Bir ara aynaya bakıp kontrol ettiğimi hatırlıyorum demiş. Derya'ya selam verelim. Beni küçükken polis düdüğü duyarsan uslu durmazsan seni götürürler diye korkutmuşlardı. Polis görünce selam verip kaçıyordum demiş. Batuhan'cım hoş geldin. Bu bizim Batuhan değilmiş. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Neşet Ertaş. Tamam. Fatma hoş geldin Fatma. Kolay gelsin, güzel yayınların olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Ay, biz bugün geç kaldık yayına. Evet, neden böyle bir şey yaptınız? Son dakikada olsa yetiştik ya. Bize eğlence lazım. Matine yok mu matine? Matine yap da eğlenelim demiş. Onu da yapmıyorsan benim parçayı gönder gelsin, bizi dinleyen tüm dinleyicilere gelsin.

arada sen dün ne istemiştin bana? Tam olarak bir yazabilir misin? Paylaşın. Tam olarak yazabilir misin bana? Evet. Senin parçayı gönderelim, dur. Listeyi alayım hemen. Hemen alayım.

Hani başkan nerede başkan? Başkan yine kayıp ortalıkta. Yok yani. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Şarkı sıkıntı yok Serkan abim demiş Hülya'da. Amin. Teşekkür ederim abicim. Sağ olasın. Ali abicim hoş geldin. Hayırlı işler dilerim kardeşim. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın canım abim benim. Allah'ın bereketi üzerinize olsun inşallah. Cumamız mübarek olsun. Amin. Abim benim teşekkür ediyorum. Ali abim varlığın daim olsun inşallah.

Eskişehir'den selam olsun. Az kaldı, geliyorum. Nereye geliyorsun? Köye mi? Keskinim bekle beni, kırık kalem bekle beni yazmış. Hadi bakalım. Kazasız belasız. Annem sakız yuttuğumda o sakızın mideme yapışacağını ve tam 7 yıl boyunca orada kalacağını söylemiş. Bak yine bir 7. Söylemişti. İlkokul 2'de kazara kocaman bir sakız yuttum. 7 yılım kaldı diye oturup vasiyetimi yazmıştı. En sevdiğim tasolarımı arkadaşıma bırakmıştım. O yaşta ölümü bekledim ben ya demiş. Şey vardı ya bir dönem, hatırlayanınız var mı? Ben herhalde hayal meyal hatırlıyorum ya, çocukluk olarak değil de. Kapı önlerine kağıt bırakırlardı. İşte bir ayet dua, işte bunu 7 kapıya bırakmazsan işte evin yanar gibisinden böyle şeyler, tam hatırlayamadım ama. Sonradan tabii ki telefonlar ortaya çıkmaya başlayınca artık mesaj olarak gönderiliyordum. Yani adam ev ev gezmekteyse mesaj olarak yolluyordu bunu.

bunun korkusuyla da yaşamıştık ya biz. Düşünsenize evinize bir şey geliyor. Kapının önünde işte bir ayet, artık ne yazıyor tam hatırlayamıyorum geçmiş zaman. Çoğunuz hatırlamışsınızdır bunu. İşte bunu yedi kapıya götürdüm. Bir de bunu şöyle. Sana bir tane geliyor kağıtta. Sen o yedi taneyi yazıyorsun. Sonra yedi kapıya bırakıyorsun.

0: Düşünsenize ben bunu radyodan yapıyorum. Yani şu an on binlerce insan dinliyor. Hepinize aynı anda söylediğimi düşünün. Bu yayını dinleyen, eğer bunu 7 kişiye göndermezseniz...
1: Kırıkkale kaos. Bütün kapılarda şeyler var.
0: Elif'in gidi o hesap. 7 yılım kaldı diye oturup bağlamış ya kız ya. Vah. Evet, bunu bana da yapmışlardı. Birçoğumuza yaptılar bunu ya. Kübra hoş geldin. Çok açmayalım. Kübra hoş geldin, sefalar getirdin. Babam hep yemeğini bitirmezsen arkandan ağlar derdi demiş. Ben de tabağın dibinde kalan pirinç tanelerini gerçekten canlı sanırdım. Bir gün tabağımda 3 tane bezelye bıraktım diye gece gelip beni yatakta bulurlar, hesap sorarlar korkusuyla. Odadaki gardırobun içine saklanıp uyumuşluğumu biliyorum demiş. Abi sen nasıl bir manyaksın yazmış. Kim bu? Yani deliyiz, ne yapsak yeriz. İyi yayınlar. Sinan ben, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Harikasın. Eyvallah, Allah razı olsun. Eğer televizyon izlerken, abisi söylemiş Sinan'ın. Abim bana televizyon izlerken gözlerini çok kırpıştırırsan görüntüyü kaçırırsın. Televizyonun içindeki adamlar da seninle dalga geçer demişti. Lan abi terörü diye bir şey var ya. Vallahi bak. Çizgi film izlerken gözüm yaşarana kadar kırpmazdım. Gözüm kapandığı an ekrandakiler bana gülecek sanıyordum. Göz kuruluğumun sebebi meğer o yaşlarmış dedi. Harbiden abi terörü diye bir şey var ya. Vah. Deniz hoş geldin Deniz.

Kolay gelsin Serkan Bey. Bugün evet, bugün sen de geç kaldın. Bundan sonra yoklama alacağım zaten. Yine de selam vereyim dedim. Tabii ki her zaman, hiç sıkıntı değil. Hayırlı cumalar, yeni geldim eve demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin evren. Esra da gülmüş diyecektim, tam yazmış. Sevgili Nuh Eroğlu gelmiş. Kral. Kral, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Varlığın daim olsun. Hoş geldin. Sefalar getirdin sevgili Nuh. Eşim Fatma için bir şarkı istiyorum. Kolay gelsin. Tabii ki şarkılar kurban olsun size. Kurban olsun size. Senin program bana antidepresan gibi geliyor demiş. Bana dedi. Bana dedi. Antidepresan dedi. Ne sandın be ya? Fatma! Bağırma kardeşim, bağırma.

Evet, hadi bakalım. 14.46 saatler haftanın son muhabbetinde Serkan. Esra da beni dinliyor sessiz sessiz. Arada ben böyle kısık sesle eskiden hurdacılar vardı dedim değil mi? Duyan var mı bilmiyorum, belki duymamışsınızdır. Esra hala var yazmış. Vallahi bu da benimle dedikodu peşinde ha. Yemin ederim, otursam benimle bir saat iki saat dedikodu yapacak yani. Vallahi yapacak yemin ediyorum. Sizin mahallede Kezban teyze vardı. Kızı kaçmış diyorlar, doğru mu?

Ma. Otur ona da cevap ver şimdi. Medine hoş geldin kız, sen neredesin? Ha? İyi yayınlar Serkan abi, teşekkür ediyorum canım kardeşim benim, hoş geldin, sefalar getirdin.

Küçükken sizi kandırdıkları en komik şey neydi efendim? Bunu konuşuyoruz. Ece, merhaba Serkan abi, merhaba abicim. Küçükken yalan söylersem burnum uzayacak sanıyordum. Ama o hepimizde vardı ya. Bir şey söyledikten sonra gizlice aynaya bakardım demiş. Abi neler söylemiş bizim büyükler, bizi nasıl büyütmüşler böyle ya. Hasan Bey hoş geldiniz. Benim babam da demiş küçükken büyükler çayın altındaki şekeri görünce bak araba geliyor derlerdi. Gerçekten fincanın içine bakıp araba arıyordum demiş.

olsun kral demiş. Eyvallah, sağ olasın, varlığın zahim olsun. Dedem küçükken ay çekirdeğini ters yutarsam kafamdan ağaç çıkacak derdi. Bir dönem şapka takıp gezdim demiş. Evet, senin yorumun ne? Son mesajlar. 71'de Serkan yayında, bugün tatil giriyor. Birçoğuna 9 günlük. Oh. Oh ne güzel vallahi, ne güzel. Oh.

diyor Ballan. Bana değil tatil, bana tatil yok. Tatili yaşayanlara selam olsun. 9 gün. Oh! Evet Deniz. Biz küçükken bize de küçükken siyah kedi uğursuzluk derlerdi. Bana hala öyle geliyor ya. Önünden geçerse o gün çok kötü geçer derlerdi. Siyah kedi gördüğümüzde saçımızı çekerdik uğursuzluk geçsin diye. Buna inanırdık, hep kandırmışlar. Ben hala inanıyorum biliyor musun? Bazen arabanın önünden geçiyoruz. Hemen direksiyon. Hışt kışt pışt diyorum. Hüseyin Ağa yıldızlar tutuşabilir size zahmet. Tabii ki. Evet. Fatma ve senin için ne yayınlayayım Nuh? Ne istersin? Söyle bakalım. İnanma yalan demiş.

Kedilere ırkçılık yapmıyoruz. Bilinçaltı meselesi. Mır. Neden? Küs müsünüz siz anne kız? Ne oldu? Ne oldu? Nuh'tan cevap gelmiyor. Ben Nuh ve Fatma çifti için bir şarkı göndereceğim. Sonrasında son mesajlarınız için burada olacağım tekrardan. Ha, sana inat yapıyor. Yine bir bayram temizliği muhabbeti kavgası falan değil değil mi? Ah be anam. Ben kim dalga geçmek? Ben bir garip. Keloğlanım. Ben kim? Garip. Dilenciyim. Ben dur Fatma ve Nuh çifti için bir parça göndereceğim.

와. Şarkı çok güzel ya. Bu sefer Ebru Gündeş yorumuyla dinleyeceğiz. Şey, Nuh ve Fatma çifti için geliyor.

0: son bu.
1: Evet sevgili Nuh, sevgili Fatma için bu şarkıya ithafen şunu söylüyor.
0: Tanımam senden.
1: Tanımam. Tanımam senden başkasını. Çünkü ben bir tek sende kendim olmayı sevdim. Gerisi sadece kalabalıktı.
0: Sizlik bir uçurum.

gidelim mi artık? Şimdi Deniz, bir Yıldızlar Tutuşabilir var. Bir şarkı öncesinde bir hareketli bitireyim, arkasına senin şarkını yayınlasam sıkıntı olur mu senin için? Güzel bitirelim istiyorum. Yani güzel derken zaten güzel bitiyor yayın da.

Tam adam, teşekkür ediyoruz şarkı için demiş. Ben teşekkür ediyorum. Mutluluğunuz daim olsun. Ömür boyu sürsün inşallah. Kimseye muhtaç olmadan kendi gücünüzle, kendi enerjinizle en ziyade

Allah hepinizi nazardan korusun. Amin. İyi hafta sonlarınız olsun inşallah demiş Deniz'e. Çok teşekkür ediyorum size de inşallah. Tatile gidecekler var. Kırıkkale'den çıkacaklar. Kırıkkale'ye gelecekler olduğu gibi Kırıkkale'den gidecekler de var tabii ki. Gelecekler gidecekler. Her kim olursa olsun. Kişi belli değil. Yani sıkıntı değil. Kadın olur, erkek olur, çocuk olur, büyük olur. Beni seven olur, benden nefret eden olur. Kim olursa olsun. Kazasız, belasız, hayırlı yolculuklarınız olsun. Sevdiklerinize kavuşun. Tekrardan evinize, yuvanıza dönün inşallah. Vah. Benim yayın bitmesini mi bekliyorsun? Gitmiyorum. Git de biz yayın açacağız. Vah, benim yayınım bitmesini mi bekliyorsun? Vah. Evet sevgili takipçilerim, bundan sonra bu yayını kapattıktan sonra özelden yayın açacağız. Bayram özel yayınım olacak. Dışarıda 100 liraya aldığınız ürünü ben 1 liraya vereceğim.

0: Hocam konu komşu ne var ne yok toplamış millet. Ya git Kaylı yayın açacağız.
1: Ya tamam gidiyorum ya. Gidiyorum. Pasta börek bir şey var mı ya? Canlı yayın mı açıyorsunuz? Gün mü yapıyor? Kısır mısır da var mı? Ah. Abi orada ne dedikodu vardır şimdi var ya. Hiç sevmem. Şimdi benim çok yakından tanıyan arkadaşlarım vesaire böyle benim yanında olduğu zaman işte beni davet ediyorlar, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Benim yanımda kimse dedikodu yapmıyor. Ne olur yapsanız sanki. Hadi gidelim. Vallahi hafta sonu bile yayının olabilir. Temizlik yapabiliriz seninle, bayram temizliği demiş. Vay vay. Hafta sonu çalışıyorum arkadaşlar ya. Vallahi hafta sonu çalışıyorum. Gelin. Yarın bir kına var. Onu yapalım beraber. Hep beraber oynayalım, eğlenelim. Pazar günü yine. Evet, dedikodu yapamıyoruz. Çünkü radyoda anlatıyorsun demişler. Ya isim vermiyorum. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ve geldik yine programın sonuna sevgili dinleyenler. Efendim bugün de çocukluk travmalarımızın aslında aile büyüklerinin profesyonel kandırma teknikleri olduğunu öğrendik. Doğru mu? Bence doğru. Meğer biz çocukken korkudan değil tamamen organize edilmiş senaryolardan dolayı uslu durmuşuz. Bir düşünsenize. Karpuz çekirdeği yutunca karpuz çıkacak. Televizyona yaklaşınca içine çekileceğiz. Sakız yutunca mide birbirine yapışacak. Yani bizim çocukluk biraz korku filmi, biraz komedi dizisi gibi bir şey olmuş yani. Böyle geçmiş. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Şimdi büyüdük ve hala bazılarına inanıyoruz benim gibi. Mesela şu da vardı. Gece tırnak keserken tedirginliğiniz oluyor mu? Ya da az önce Medine'nin söylediği gibi siyah kedi önünüzden geçince bir tedirginliğiniz oluyor mu? Ya da saçınız ıslakken cam açılınca refleks olarak mont arıyor musunuz? Annelerin, babaların yani büyüklerin sözü bilinçaltına beton gibi işleniyor. Doğru mu? Bence doğru. Ama ne olursa olsun fazla kasmamak lazım. Bu hayat bir şekilde öyle ya da böyle geçiyor. Hayat başladığı noktada sona eriyor. Doğru mu? Doğru. Biraz şey olacak ama devamını siz anlayacaksınız. Ben getireceğim, başlatacağım. Devamını siz getireceksiniz. Yani dediğim gibi hayat bir şekilde öyle ya da böyle korkuyla ya da heyecanla, sevinçle ya da üzüntüyle bir şekilde geçiyor. Ama dediğim gibi şurası çok önemli. Hayat herkes için değil ama başladığı yerde bitiyor. Ebe nereye tokadı atıyorsa... devamı sizden. Efendim bugün benimle olan iş yerinde gizlice kulaklıkla dinleyenlere, patron görünce ekranı değiştirip çalışıyormuş gibi yapanlara, arabada kırmızı ışıkta sesi sonuna kadar açanlara, çayını tazeleyip muhabbeti bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Bu yayını fabrikada çalışan emekçilere, atölyede alın teri döken ustalara, kepengini açan akşama kadar ekmeğinin peşinde olan esnafa, direksiyon başında ekmek peşinde olan yine şoförlerimize, makine kimya endüstrisi çalışanlarına, tüpraş emekçilerine, hastanelerde görev yapan çalışanlara, öğretmenlere, öğrencilere, kuryelere, memurlara, çiftçilere, askerimize, polisimize, vatan bekçilerine, kader mahkumlarına, onların yakınlarına ve özellikle marketten sadece ekmek alıp 14 parçayla çıkanlara, Telefonun şarjı %1 olunca priz ararken olimpiyat sporcusuna dönenlere, yatağa yatınca dünyanın en gereksiz anılarını hatırlayanlara ve dolabı açıp neden açtığını unutup öylece bakanlara. Ben şimdi yavaşça mikrofonu kapatıyorum. Herkese mutlu, huzurlu, hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Tatile gideceklere hayırlı tatiller, kazasız belasız. Ben biraz daha konuşursam annem birazdan arayacak beni. Yeter artık diyecek yani. Onun için kapatıyorum. Pazartesi buradayız Allah'ın izniyle. Aynı frekansta aynı muhabbette buluşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol gülün. Ve lütfen televizyona çok yaklaşmayın. Ne olur ne olmaz. Siyah kedilere de. Muhabbet bitti Serkan gitti hanımlar. Muhabbet gitti. Serkan gitti beyler. Serkanca. Baş baş.

0: Serkan'la Aşk Muhabbet. Aşk Muhabbet sona erdi. Sona erdi.
1: İstediğin şarkı şimdi radyonda.
2: İstediğin şarkı radyonda.

0: Reklam.
1: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alır. Alırsın canım.
1: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
3: Osman Uzal kuyumculuk. Zafer Caddesi numara 9 Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
4: Allah.
5: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
4: La ilahe.
5: Hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La.

0: Yani o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
1: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
2: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
1: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
2: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
1: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
2: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
1: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
2: Hakan Onuş 0530 886 2841.
1: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yenidoğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
3: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkhanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
4: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorsun? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoklanmıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
6: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475

0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM. Reklam.
0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
1: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
3: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 0071.
4: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
5: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
6: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
5: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
6: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
5: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
6: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
5: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
6: Hakan Onuş 0530 886 2841.
5: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
7: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıl Kanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
8: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
9: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası. Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
8: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
9: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
8: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
9: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çeşitesinde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
4: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Bigdom.
1: Yeni evden ücretler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
1: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et dövme ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktuğ. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Ya pardon. Biraz önceki şarkıyı tekrar açar mısın?
1: Aç lan, aç aç. Aç lan aç. Sağ olun.
2: Ne yapalım bebeğim?

0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Milli Savunma Bakanlığı 66. Mekanize Piyade Tugayı'nın NATO Sırbistan 2026 tatbikatı kapsamında devriye ve pusa eğitimlerini icra ettiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri Mayıs'ta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde konuştu. Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını müze karta dönüştürerek doğrudan geçiş özelliği kazandırıyoruz. Sistem şöyle işleyecek: E-Devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödedikten sonra direkt sıra beklemeden kimliğini okutarak geçecek. Bu uygulama vatandaşlarımızın kültürel mekanlarımıza erişimini son derece kolaylaştıracak diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden taburcu edildi.
4: Spor.
3: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgal Esnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgal Esnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
4: Reklam.
0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530 886 2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
1: Kırıkkale müjde. Pekin Cebesi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekin Cebesi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekin Cebesi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891.
0: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555-184-45-36 0555-184-45-36 Fatma Eroğlu. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden, Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071.
2: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
1: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında itinayla yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döve
2: böceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi, ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeridoğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktuğ.
1: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 95.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
4: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
5: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
4: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
5: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
6: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
7: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
8: Onuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
7: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
8: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
7: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
8: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
7: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
8: Hakan Onuş 0530 886 2841.
7: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
2: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 310 118 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
9: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.

Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.

0: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555-184-45-36, 0555-184-45-36. Fatma Eroğlu. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337.
3: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
2: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döveceği,
3: çekmeceyi ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yenidoğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktu.
2: ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye enerjide paradigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanına çok büyük yatırım yaptık, dedi. İstanbul'da düzenlenen tek durak ofis projesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Türkiye'de 290 milyar dolara ulaşmış doğrudan uluslararası sermaye yatırımı var. 90 bine yakın uluslararası şirket Türkiye'de faaliyet sürdürüyor. Türkiye ekonomisiyle, ticaretiyle, yatırımlarıyla dünyaya açık bir ülke. Önümüzdeki dönemde bunu daha da arttırmayı hedefliyoruz, dedi. Tokat'ın Turhalı ilçesinde Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlanması ve etkili olan sağanak Yeşilırmak'ta taşkın riskini arttırdı. İlçede Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılırken ırmak üzerindeki köprüler sökülmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınına ilişkin son verileri paylaşarak tablonun endişe verici olduğunu belirtti. Direktör, ülkede doğrulanmış 82 vakaya karşın salgının gerçek boyutunun çok daha büyük olduğunu ve yaklaşık 750 şüpheli vakayla 177 şüpheli ölümün bulunduğunu bildirdi.
5: Spor.
4: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgales Nene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgales Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
5: Reklam.
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
6: La ilahe illallah.
4: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
0: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir alırsın canım.
4: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
0: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
3: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
7: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
8: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
7: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
8: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
7: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
8: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
7: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
8: Hakan Onuş 0530 886 2841.
7: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
9: Ooh! Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
10: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
9: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
10: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
9: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
10: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çeşitesinde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres: Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537 400 50-86-15 Mustafa Aktuğ. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres: Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91.
1: Ben
0: 1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: radyonuz
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın anda binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
4: La ilahe illallah.
2: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo.

0: et 0542-747-4192. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071.
1: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
2: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
1: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
2: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
1: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
2: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
1: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
2: Hakan Onuş 0530-886-2841.
1: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: Reklam.
0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe illallah. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Santonici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Santonici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
1: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
0: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktul tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537 450 050-56-15 Mustafa Aktuğ.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530 886 2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün.

0: 94.5 sizin radyonuz.
1: 71 efem.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 efem.
3: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
4: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
2: Konusunda uzman Yahşihanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döveceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeridoğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktuğ.
5: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337.
6: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
7: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
6: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
7: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
6: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
7: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
6: Adres: Sanayi Mahallesi, 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
7: Hakan Onuş 0530 886 2841.
6: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
8: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
9: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
8: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
9: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
8: Allah Hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
9: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de, Kale Çelestesi'nde.
10: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 89 09.
5: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.

Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
3: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep içine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
5: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.
6: kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
7: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
6: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
7: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
6: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
7: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
6: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
7: Hakan Onuş 0530 886 2841.
6: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
8: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale.

0: Reklam.
1: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

kalbim dayanamaz artık yeni hasretler çekmeye. Ben kime aşık olduysam bırakıp gitti ellere. Çekmeyen bilmez halimden.

0: Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: Reklam.
0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530 886 2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Müzik.

105.5 sizin radyonuz. Seni düşününce simsiyah olurum. Unuturum hangi kayada kaç kekliğin öttüğünü. Cebeli Tarık kadar uzakmış gözlerin. Şimdi içimdeki buzla avunurum. Göklerin ateşi söndü sen gidince. Artık adını hangi taşa yazsam efkarım geçmez. Ateş kendi yasasıyla yakarken bedenimi. Saymadım kaç kerem geçti sahradan. Seni düşününce Kırşehir olurum. Bozkırın üstünde eserken rüzgar.

Baba dedim, neden sen kendin beste yapmıyorsun, türkü üretmiyorsun dedim. Oğlum dedi, ozanlar birbirinin devamıdır dedi. Eğer benim demek istediğimi benden evvel gelip giden bir ozanımız yazmış gitmiş ise, bana o bir miras bırakmıştır, saygıyla anarak onun sözlerini havalandırırım dedi.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
0: Burası 105.5.

Gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdamda. Kederim bana der.

0: sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.
1: %5 sizin radyonuz.

0: sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen
1: %95 sizin radyonuz. Ederim.

0: ser. Sen sadece ciğerden ser. Boğazına kadar pisliğe gömse de hayat. Sağdan soldan içeriden dışarıdan hançerlese de seni. Ve iki kuruşluk masaların bir kuruşluk mezesi yapıyorsa hayat durma, durma ses ver. İnan, sadece inan ve düşünme ne olur dünü, bugünü, yarını, bizden önce, bizden sonrasını, edepli, edepsiz, boş ver. Boş ver. Ve iki bacak arasına sığmayacak olan namusun kavgasını yapanların olduğu bu dünyada sen.
1: Edebinler.
0: Namusun. Ses ver. Ciğerde.

göğsümde yarattım. Hayale sen demişim, oysa ben seni değil.

Hadi git, bir ihanet borcum olsun. Hadi git, anılar sende kalsın. Hadi git, senin canın sağ olsun. Hadi git.

Bir baktım da sen gideli yıllar olmuş. Umutlarım dağların ardında, hayallerim paramparça. Bense kırık dökük, ne ellerin değer elime, ne yüzün yüzüme dönük. Kim bilir nerelerdesin, kim bilir ne haldesin.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.